kal böylece. İnan ne sitemim ne de ahım var. Sanma ki tükenmez, bitmez bu gece. Benim Allah'ım var, ne gamım var. Senin yakacağın

0: İlaç gibi radyo.
1: Teslim oluyorum. Fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum.
2: Seni seviyorum.
1: Arz ederim.

kaz mezarcı. Kaz mezarcı. Aşkıma bir mezar kaz. Ben ölmeden aşkım öldü. Aşkıma bir mezar kaz. Vefasızın yolundan ben artık döneceğim. Kaz mezarcı. Deli kaz. Aşkımı göreceğim.

yıllardır harap eden, beni bırakıp giden, bana ihanet eden aşkımı gömeci. Mezarının başında vefasız diyeci, kaz mezarcı, derin kaz, aşkımı gömeci.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhabalar, adım Anıl, 30 yaşındayım. Yaklaşık 10 senedir Kral FM dinliyorum. Anonsu duydum, geldim, hediye çekimi aldım. Bütün Kral FM dinleyicilerine selam olsun.
2: Merhabalar, adım Ceren. Kızımla gezerken Kral FM dinliyordum. Anonsu duydum, otobüse gelip hediyemi aldım. Buradan tüm Kral FM dinleyicilerine ve ablam Kübra'ya selamlar.
0: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

0: Kral Efendim.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: gönül utansın. Of of.
1: İlaç gibi radyo.

0: Açkın Radyo
1: reklam. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: İlaç Gibi Radyo
1: reklam.
4: Sizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
5: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk. Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
6: Kral Pop. Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
7: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
6: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
7: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
0: İlaç Gibi Radyo.

Artık mevzu herhalde son raddeye gelmiş. O kadar kırmışlar, o kadar üzmüşler ki artık tamam diyor. Yolun sonu göründü ama yine de eğer çok seviyorsan son bir şekil, son bir şans mutlaka yakışır seveni diye düşünüyorum. İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses. Alemin en kralı Kral FM'den, Melih'in sevgi çemberinden tüm güzel dostlara selam olsun. Efendim bugün 9.06'yı gösteriyor saatler. 12'ye kadar devam edecek birlikteliğimizin startını verdik. Şahane bir pazar sabahı. Edirne'den Ardahan'a, güzel yurdun dört bir yanına, yavru vatan Kıbrıs ve elbette dünyanın dört bir yerinde krala gönül vermiş. Şu dakikalarda bizlerle birlikte güzel şarkılara eşlik eden bütün kralcılara Melih'in sevgi çemberinden selam olsun. Gönlünüzce

günün gönlünüzce bir ömrün geçmesini dileklerimle hemen ne yapalım? Kral FM WhatsApp mesaj hattımız 0532 703 92 00, 0532 703 92 00. Hemen bakalım kimden nerelerde mesajlar gelmeye başladı. Sizler de şuradayız, sizleri dinliyoruz. Şu şarkı çalar mı acaba gibi ya da sevdiklerinize ulaşmasını istediğiniz mesajlar, duygular neyse bunları bana hem WhatsApp'tan hem de arzu eden dostlar Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabını mümkünse takibe alıp son paylaştığım görselin hemen altından bana ulaştırabilirler diyerek hatırlatmış olalım. Baba Ferdi'yi rahmetle, saygıyla, özlemle analım. Bizlere mirası muhteşem bir şarkı. Postacılar, haber bekleyen, yol gözleyen, vuslat hayalini kuran bütün gönüllere de amin diyerek armağan edelim.

0: Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhabalar, adım Anur, 30 yaşındayım. Yaklaşık 10 senedir Kral FM dinliyorum. Anonsu duydum, geldim, hediye çekimi aldım. Bütün Kral FM dinleyicilerine selam olsun.
2: Merhabalar, adım Ceren. Kızımla gezerken Kral FM dinliyordum. Anonsu duydum, otobüse gelip hediyemi aldım. Buradan tüm Kral FM dinleyicilerine ve ablam Kübra'ya selamlar.
0: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
3: Melih'in sevgi çemberi.

Ah, borç yiğidin kamçısıdır ama mutlaka ödenmesi gerekir diyelim. Orhan Gencebay. Günaydın Melih'in sevgi çemberi. Pazar günü seninle Aysın gün o zaman. Saygılarımla demiş Umut. Eyvallah, çok teşekkürler. İyi yayınlar Melih. Uzun yol kaptanı Osman Baydoğan şarkı tüm kral dinleyicilerine ve kaptanlara gelsin. Biz de hayırlı yolculuklar dileklerimizi iletelim. Sivas'tan Doğan Yüksel şarkıyı tüm Sivaslara demiş mesajında. Teşekkür ediyorum. Selamun aleyküm Melih kardeşim. Aleyküm selam. İstanbul Çekmeköy Taşdelen'den Cemil kardeşin. Hayırlı işler dilerim sana. Kolay gelsin. Ne demiş? Tüm kral sevenlerine özellikle sana günaydın. Selamun aleyküm diyor. Aleyküm selam. Hasan Danimarka'dan yazıyor size ve tüm dinleyicilere selamlar. Kopenhag'dan yazmış. Ahmet Kaya'dan da bir şarkı istemiş. İnşallah dinleteceğiz. Dediğim gibi hem 0532 703-92-0 WhatsApp mesaj attığımızdan hem de Instagram'da Melih'in sevgi çemberinde son paylaştığım görselin altından mesajları değerlendirmeye devam edeceğim. Bu arada bugün yine Kral FM dinleyen dostlarımız kazanmaya devam edecek. Kral etkinlik otobüsümüz bugün İstanbul'da. An itibariyle telefonunuzda lütfen Kral uygulamasını indirin. Çünkü az sonra lazım olacak. Kral otobüsünün yanına gidip şifremizi söyleyen ilk kralcımız özel markalara ait 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekinin sahibi olabilecek. Bugün az sonra ilerleyen dakikalarda Kral FM etkinlik otobüsümüzün nerede olduğunu, lokasyonunu söyleyeceğim. Ve o lokasyonu söylediğim anda ilk giden kralcımız vereceğim şifreyi mutlaka görevli arkadaşlarımıza iletecekler. Ama telefonunda Kral uygulaması olmak şartıyla. Dediğim gibi şu dakikalarda özellikle İstanbul'da bizleri dinleyen kralcılar, telefonunuza hemen Kral uygulamasını yükleyin. Melih'in sevgi çemberine dikkatli dinlemeye devam edin. Az sonra hem lokasyonu hem şifreyi vereceğim. Gideceksiniz. Belki kazanan talihli siz olacaksınız.

dillerin sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına, kul sana yazar, kul masana. Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorsa ne yazar?

Eyvallah, eyvallah. Tabii ki zaman akıp geçiyor. Tabii zaman akıp geçerken güzel hatıralar insanlarda iz bırakmaya devam ediyor. Geçmişten günümüze bizlerin duygularına tercüman olmuş en özel

En güzel şarkılar, en muhteşem klasikler yine tabii yeni versiyonları ile hayat buluyor. Yeni jenerasyonda bu güzel şarkıları çok seviyor ve sahip çıkıyor. Teşekkür ettik sevgili Tan Taşçı ve rahmetle anıyoruz sevgili Müslüm Baba'yı. Bir Ferdi Baba şarkısı, güzel bir klasik paylaşacağım. Bu arada Kral Etkinlik Otobüsü bugün İstanbul'da dedik. Az sonra lokasyonu vereceğim ama lütfen Kral uygulamasını telefonlarınıza indirin. Çünkü hem lokasyonu hem şifreyi vereceğim. Otobüsün yanına gittiğiniz anda hem siz şifrenizi vereceksiniz hem de aynı zamanda Kral uygulamasının telefonunuzda olması gerektiğini de hatırlatmış olayım. Bugün Kral otobüsünün yanına giden bir kralcımıza 5 ya da 10 bin TL değerinde hediye çeki takdim edeceğiz, haberiniz olsun. Tokyo Japonya'dan selamlar, şarkıyı Kayseri'de verdiği aileme armağan ediyorum demiş. Sevgili İsmail Gürbüz, selamlarımızı göndermiş olalım. 34 TL 83 müydü Hasan, selamlarımızı gönderelim. Ankara Kalecik'ten Hüseyin, krala selam, damara devam. Müslüm Baba'dan bir şarkı demişsin ki Müslüm Baba'dan iki güzel şarkıyı paylaştık. İlerleyen dakikalarda da yine elbette paylaşmaya devam edeceğiz. Bugün yine nöbette olan sevgili Tuğba Hoca radyosu başında krala kulak veriyor. Tuğba'ya da iyi nöbetler dileklerimizi iletelim. Nöbet esaslı görevlerde yine bizleri dinleyen bütün dostlarımıza, polislerimize, askerlerimize, sağlık çalışanlarımıza, itfaiyecilerimize Allah kolaylıklar versin inşallah. Alemin en kralı Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi 12'ye kadar devam edecek.

0: Araç Gibi Radyo. Reklam.
1: Bakliyatların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde bakliyat, bulgur ve pirinç ürünlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
3: 112'yi arayın, gereğini yapın. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.
0: İlaç Gibi Radyo.
4: Reklam. Melih'in Sevgi Çemberi.

Orhan Baba hem yazmış, bestelemiş, sevgili İntizar'a da çok güzel yorumlamış. Şimdi İntizar çalacağım için dedim böyle karışmasın. Efendim bakalım şöyle mesajlarımıza. Bilhi Sevgi Çemberi'nde Denizli Tavas dinlemede Melih, çalışıyorum dükkandayım, sevgiler saygılar. Mehmet Ali Büyükkaragöz Batan Güneş'te tanırlar demiş. Yumurtalı, peynirli kahvaltılık hazırladım. Oğlum da geldi, Ali İhsan çıraklık yapıyor demiş. Oy maşallah. Efendim tabii ki iş yerlerinde çalışan, mesaisi başında ekmeği uğruna mücadele eden bütün güzel dostlara da hayırlı işler dileklerimizi iletelim. Huzurlu, mutlu sabahlar diliyorum can kardeşim. Bursa İnegöl Sungurpaşa'dan sevgiler, şarkı Hakkari'de görev yapan biricik oğlum Yüzbaşı Hakan Akın'a demiş. Sevgili Yaşar Akın'ın mesajı. Tabii ki kıymetli askerlerimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli askerlerine, mensuplarına selam edelim. Rabbim inşallah ayaklarına taş değdirmesin. Rabbim korusun, kollasın inşallah. İyi yayınlar, mutlu pazarlar. Söğüt Marmaris'ten selamlar diyor maşallah. Bu arada bu sene Ege ve Akdeniz'de özellikle tatile gitmek

gitme şansına sahip olan arkadaşlarımız gidiyorlar. Oralardayken ya da döndüklerinde sohbet edip konuşurken bu sene tatil beldelerinde yerli turistin biraz var olduğunu ama yabancı turistlerin geçmiş yıla ve hatta geçmiş yıllara göre hani sanki hiç yokmuş gibi olduğu söylemlerini bizlere iletiyorlar. Üzüldük gerçekten. Tabii ki Ege'de, Akdeniz'de, Karadeniz'de daha doğrusu turizm ile iştigal edip burada ekmek kazanan ve tabii ekmek yemesine vesile olduğu onlarca insanın da sorumluluğunu üzerinde taşıyan bütün herkese Allah kolaylık versin ama tabii iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batırmak lazım. Ticarette ahlak, ticarette etik, ticarette hakkaniyet çok önemli. İnşallah bu düstur ile ilerleyip bunu kendisine felsefe adetmiş herkese selam olsun ama kuralları çiğneyenleri de lütfen biz kendi aramızda uyaralım ve inşallah onların da uymaları konusunda rica ediyorum, ön ayak olalım.

0: Kral Efendim. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Melih'in sevgi çemberi.

Aleyküm selam diyelim. Tabii ki selamı aldık, kabul ettik, başlanıyor. Efendim 10.05 Türkiye'nin saatleri. Kral Efendi'ye Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. İlk saat nihayete erdi ama 12'ye kadar yine muhabbet devam edecek. 0532 703 92 00 WhatsApp mesaj hattımızdan ve Instagram'da Melih'in sevgi çemberi hesabında son paylaştığım görselin altından mesajlar maşallah yağmaya devam ediyor. Fethiye'den Yusuf, Fethiye temizlik işlerinde çalışmakta olan tüm arkadaşlarıma bir şarkı demişsin. Selda günaydınlar demiş. Tuzla'ya biz de selamlarımızı iletmiş olalım efendim. Sevgili Serap Hanım'a, Ayten Telmi'ye, Habibe Kara Hüseyin'e, sevgili Bekir'e, Köfteci Bekir'e Sivas'a selam edelim. Mutlu pazarlar Melih Bey, Sakarya'dan selamlar. Ferdi Baba'dan bir şarkı demişsiniz. Hayırlı sabahlar Melih Bey, ben Manisa'dan Şakir, eşimle biber çapası yapmaktayız, selamlar ediyoruz, bize kolay gelsin. Hacer Atik, Malatya'dan Arkın Gürbaş, Ayla Okumuş hanımefendi, Ma Aile yine konteynerde bizleri dinliyorlar. Kayseri'den selamlar Akgürek ailesine, Orhan Baba demişsiniz ki az önce çaldık. Yine elbette Orhan Baba'nın muhteşem şarkısını Babalar Restoran'da dostlarla paylaşacağız. Kral Efendi Melih'in sevgi çemberi devam ediyor, yeni yeni uyanıp kralı yeni açan dostlar, sizlere de günaydın. Efendim Serdar Ortaç, ismi lazım değil. Hemen ardına da şöyle bir bana da söyle, Baba Ferdi klasiğini Zine Sari'den dinleteceğim. Efsane şarkılarla yayındayız.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.

0: çeşit çeşit uygun fiyatlı Burger King dondurmalarıyla bu yaz senin yanındayız.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10-12 Temmuz tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Setur Yaz Show!
2: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede! %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Fund Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için Setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Tabii Setur.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
1: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.
7: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
8: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
9: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop adına.
10: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun var olun. Sizler de yoldayız. Sizler de yürüyoruz.
11: Kral Pop.
12: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
13: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
12: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
13: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
14: Melih'in sevgi çemberi.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Meksika Dünya Kupası tarihinin en çok kaybeden takımı. Kuzey Amerika ülkesi organizasyonun başlangıcından bu yana 25 maç kaybetti. Dünya Kupası tarihinin en çok berabere kalan takımı ise 21 beraberlikle İtalya.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Melih'in sevgi çemberi.

Ah Sinan Özen, ah Sinan Özen. Eyvallah Sinan Özen, bu aralar maşallah çok yoğun koşuşturma devam ediyor. Senli Benli projesi, diğer sahne çalışmaları, tebrikler, kolaylıklar ve başarılar dileyelim. Hande Biricik, selamlarımızı göndermiş olalım. Teşekkürler. Neşe Buğlem Kaya Ölmez, doğru mu? Eşi ve tüm ailesine selamlarımızı gönderelim. Sevgili Miraç Aysan, çok teşekkürler. İstanbul Kartal Cezaevinde askerlik yapan abim Tümer için demiş, doğru mu? Selamlarımızı gönderelim. Berfin Rojda, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili muhterem Pekola, teşekkürler edelim. Sağ olsun, var olsun. Efendim bir yandan Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabında son paylaştığım postun altından, bir yandan da 0532-703-92-0 nolu WhatsApp mesaj attığımızda mesajları değerlendirmeye devam edeceğiz. Çanakkale Bayram İşten Uğur Dercan, çok teşekkürler ediyorum. Selamlarımı gönderiyorum. Sevgili Melih, günaydın. Türkiye'me ve tüm kral dinleyicilerine selam olsun. Bir şarkı istiyoruz. Almanya Münih'ten Bilber'in mesajı. İzmir Çeşme'den Fehmi Coşkun. Şarkı Kayseri'de, Aksaray'da, Çeşme'de bulunan tüm dost ve arkadaşlarıma demiş. Ali Bozkurt, yine Almanya Stuttgart'tan. Otobüs şoförüyüm. Alman yolcularım keyifle Kral FM dinliyorlar demiş. Buradan herkese, özellikle Sinop Türkeli Tosos köyünde dinleyen hemşerilerime demiş. Ne kadar güzel. Hoş. Vallahi çok hoş. Şaban Bulut Kuşadası'ndan Kral FM'e sevgiler. Sıradaki şarkı Sevmeyi Bilmiyorum bilenlere demiş, ya da bilenlere olabilir herhalde bu. Nazlıcan, nasılsın, iyi misin demişsin. Nazlıcan inşallah. Mahsun bak şimdi geldi. Vallahi denk de geldi. Mesaj da denk geldi. Melih kardeşim, gurbetçi Figen, bana da gönder selam. Kolay gelsin kardeşim demiş. Allah razı olsun. Efendim 10.37 oldu Türkiye'nin saatleri. Melih'in Sevgi Çemberi devam ediyor. 12'ye kadar birlikteyiz. Az sonra takipte kalmanızı özellikle bir kez daha hatırlatayım. Öncelikle tüm telefonlarınıza Kral uygulamamızı yükleyin. Sonrasında dikkatli dinlemeye devam edin. Az sonra Kral etkinlik otobüsümüzün lokasyon bilgisini sizlere vereceğim. Aynı zamanda bir de şifre vereceğim. İstanbul'da bulunan kralcılarımız Kral otobüsümüzün bulunduğu lokasyona gidecekler. Şifreyi, benim vereceğim şifreyi ve Kral uygulamasını otobüste görevli olan arkadaşlarımıza iletecekler. Bakalım bugün 5 ya da 10 bin TL değerinde çeşitli markalardan tanımlanmış hediye çekimizi hangi kralcımız kazanacak? Takipte kalan kralcılar hem keyifli anları güzel şarkılarla yaşıyor hem de kazanmaya devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında Gemsak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
3: At yarışı oynuyorsan,
4: bir tanemin olacak.
3: An be an yarışı izliyorsan,
4: bir tanemin olacak.
3: Hep kampanya istiyorsan,
4: bir tanemin olacak.
5: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
6: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
7: MTB ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chivo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
7: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bank Kart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
10: Temiz tuvalet arıyorsan
11: Opet'te duracaksın.
10: Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
12: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
0: İlaç gibi radyo.
13: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

Eyvallah sevgili Yaşar İpek. Efendim bu saatinde noktalı bak üzereyiz. Şahane bir şarkıyla Gültekin Gönülaçar'ı hemen baş başa bırakalım. Son şarkı Sevmek Bana Yaramıyor. Sevmek herkese yarar. Sevmekten kim usanır demiş şarkıda. Çok da güzel demiş. Avusturya'dan dinliyorum İlhamı. Gurbete Kral dinlemek daha da güzel. Sizlerden bir şarkı istiyoruz demişler. Zengin ailesi için Uşağa selamlar gönderelim sevgili Kerim Zengin ailesine. Merhaba hayırlı yayınlar. Adana'dan Burak, bizim için cumartesi pazar yok çok şükür, çalışmaya devam. Yorgunluğumuzun en iyi ilacı sizlersiniz, bir şarkı çalar mısınız demiş. Faruk ve Mehmet abilerime demiş. Ne güzel. Adana'da ne sıcaktı şimdi ya. İmparatorluğundan bir şarkı Melih Bey diye gelen bir mesaj. Eyvallah çaldık ama yine çalacağız tabii ki. Elbette çalacağız hiç merak etmeyin. Levent Kapçık, Dayko 45, Salih ve esnaflarından çanta tamircisi Ahmet abiyle birlikte eşim ve seni dinleyerek çay içiyoruz demişler. Bakalım çay cuma Ali köyünden Coşkun Taşçı'ya hayırlı sabahlar söyler misin abi demiş. Söylemiş olduk, hayırlı sabahlar. Erdinç komiser, 97 Kral FM ile başladığı müzik yolculuğum çalan şarkılarla eksilmeden devam ediyor. Gurbetli olsam da Kral'ı aynı heyecanla dinlemeye devam ediyorum. Almanya'daki ailem ve arkadaşlarıma diyen kıymetli dostumuza ve onun gibi bütün kralcılarımıza alemin en kralı Kral FM'den Melih'in sevgi çemberinden selam olsun.

0: ama.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu. Kuzey Marmara Otoyolu Riva Kavşağı, Hüseyinli Kavşağı arası Profesör Doktor Mahir Vardar Tüneli Kuzey Edirne istikameti tüpünde bakım onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince bant aktarımı ile birlikte trafik akışı tek platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 49 ila 51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor. Bartın-Kastamonu il sınırı Cide yolu 15. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tüm taşıtlar için ağır taşıt trafiği dahil Abdülkadir Köyü servis yolu üzerinden sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Çevre Bülteni.
4: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Depozito iade sistemi büyük ilgi gördü. Kısa adı DOA olan sisteme ilişkin son bilgileri paylaşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj toplandığını bildirdi. Kurum, bu dönüşüm her geçen gün daha da hızlanıyor. 5. günde DOA ile topladığımız ambalaj sayısı 7 milyon 600 bine ulaştı. Çevremizi korurken hem kendi cebimize hem de ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam ediyoruz, dedi. Okyanuslar ısınıyor. Avrupa Birliği'ne bağlı bilim insanları Haziran ayında okyanus yüzey sıcaklıklarının rekor seviyeye ulaştığını bildirdi. Bu durum yaz aylarında daha tehlikeli sıcak hava dalgalarının yaşanabileceğine dair endişeleri artırdı. Sonsuz enerji yakın, Çin'de üretilen yapay güneş reaktörü yaklaşık 100 milyon santigrat derece plazma sıcaklığına ulaşarak dikkat çekici bir başarıya imza attı. Bu sıcaklık güneşin çekirdeğindeki sıcaklığın yaklaşık 6 katı. Uzmanlar kontrollü nükleer füzyonun başarıya ulaşması halinde dünyanın enerji üretiminde köklü bir dönüşüm yaşanabileceğini belirtiyor. Zehirli bir tür olan pusula deniz anaları Marmara Denizi'nde daha çok görülmeye başlandı. Temas halinde ciddi ağrılara, kaşıntıya neden olabiliyor. Uzmanlara göre bu türün artışındaki etkenler iklim değişikliği, kirlilik ve aşırı avlanma. Lübnanlı çevre gönüllüleri sıra dışı bir projeye imza attı. Plastik atıklara ve geri dönüşüme dikkati çekmek amacıyla bir araya gelerek yaklaşık 140 bin plastik kapaktan ülkenin yüz ölçümüne atıf yapan 10 metre 45 santimetre uzunluğunda dev bir Lübnan bayrağı hazırladı. Projeye çocuklar da destek verdi.
3: Çevre Bülteni.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Melih'in sevgi çemberi.

Türkiye'nin gerçekten efsane gruplarından MFÖ, elbette ki Özkan Uğur'u da rahmetle anıyoruz. Efendim Melih'in sevgi çemberinde 11.06 olduğu saatler, 12'ye kadar birlikte olacağız, devam edeceğiz. Ama bugün hatırlattığımız üzere Kral Etkinlik Otobüsümüz bugün İstanbul Anadolu yakasında. Ve şimdi sizlere Kral Etkinlik Otobüsümüzün hem durduğu yeri hem de şifreyi vereceğim. Ama öncelikle ister iOS ister Android tüm telefonlarınıza Kral uygulamalarınızı lütfen yükleyiniz. Ve Anadolu yakasında şu dakikalarda eğer Bağdat Caddesi civarında kralcılarımız var ise hemen otobüsümüzün nerede durduğunu söylüyorum. Kral etkinlik otobüsümüz şu an İstanbul Bağdat Caddesi Şaşkın Bakkal otobüs durağında. Bir kez daha hatırlatıyorum. Kral etkinlik otobüsümüz şu an Bağdat Caddesi Şaşkın Bakkal otobüs durağında. iOS ve Android telefonlarınıza lütfen önce Kral uygulamamızı yükleyin. Sonrasında hemen Bağdat Caddesi Şaşkın Bakkal otobüs durağında sizleri bekleyen Kral etkinlik otobüsümüzün hemen yanına ulaşın. Ve şimdi şifreyi vereceğim. Bakalım Kral etkinlik otobüsümüze ilk ulaşıp telefonunda Kral uygulaması yüklü ve şifreyi veren hangi kralcımız 5 ya da 10 bin TL değerinde hediye çekini kazanacak. Kazanan dostumuzu da tabii otobüs başındaki ilgili arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bizlere iletecekler. Az sonra hem kazanan talihlimizin, kralcımızın sesini, duygularını alacağız hem de kim olduğunu hep birlikte öğrenmiş olacağız. Efendim, Kral etkinlik otobüsümüzden 5 ya da 10 bin TL değerinde hediye çekini kazanabilmek için gerekli olan şifremiz Sultanahmet Camii. Sultanahmet Camii bugün dediğim gibi şifremiz. Sultanahmet Camii şifresiyle Bağdat Caddesi Şaşkın Bakkal otobüs durağına hemen Kral etkinlik otobüsümüzün yanına giden ve şifreyi söyleyip telefonda Kral uygulaması olan kralcımız kim olacak? Hep birlikte göreceğiz. Bugün 5 ya da 10 bin TL değerinde hediye

Bir çeki kazanmak için Kral Etkinlik Otobüsümüz Bağdat Caddesi Şaşkın Bakkal Otobüs Durağı'nda şu an sizleri bekliyor. Bağdat Caddesi Şaşkın Bakkal Otobüs Durağı'na ilk ulaşıp Sultanahmet Camii şifresini söyleyen bir kralcımız inşallah bugünkü hediye çekimizi kazanmış olacak. Vallahi ben bile heyecanlandım burada. Bakalım acaba bugünkü talihli kralcımız kim olacak? Az sonra ben de sizlerle birlikte öğreneceğim.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Ha? Nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Besin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.
4: 31 Temmuz'a kadar Garanti BBVA Mobil veya Garanti BBVA Emeklilik Mobil'e gelin. Aylık minimum 3000 TL ve katlarıyla BES veya çocuklara BES başlatarak ya da mevcut katkı payınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
5: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
6: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
10: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğimizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın...

0: en kolay yolu.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
6: Merhabalar, adım Anıl, 30 yaşındayım. Yaklaşık 10 senedir Kral FM dinliyorum. Anonsu duydum, geldim, hediye çekimi aldım. Bütün Kral FM dinleyicilerine selam olsun.
7: Merhabalar, adım Ceren. Kızımla gezerken Kral FM dinliyordum. Anonsu duydum, otobüse gelip hediyemi aldım. Buradan tüm Kral FM dinleyicilerine ve ablam Kübra'ya selamlar.
5: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
8: Melih'in sevgi çemberi.

Efendim 11.23 oldu Türkiye'nin saatleri. Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde artık son demler. Bugün Kral etkinlik otobüsümüz Bağdat Caddesi'nde idi. Sultanahmet Camii şifresiyle Kral uygulamasını telefonuna yükleyen kralcılarımız otobüs başına akın ettiler. Az sonra ben de sahadan gelecek olan cevabı ve tabii kazanan talihlimizi İnşallah sizlerle paylaşacağım. Bakalım bugün acaba bizim hediye çekimizi kazanan kralcımız kim olmuş? Az sonra hem duygularını hem de ismini hep birlikte dinleyeceğiz inşallah. Efendim sevgi çemberi sıcaklığında son yarım saat dedik. Hemen Babalar Restoranı startını Orhan Baba'nın muhteşem kalesiyle verdik. Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses sevenler de hemen kralın sesini bir parça daha yükseltip Babalar Restoranı'nın keyifli girdabında kendilerini yaşamaya devam etsin.

0: Müslüm Baba, saygıyla rahmetle anıyoruz, şahane şarkılar. İki güzel eser peş peşe geliversin, doyasıya dinleyelim. Şöyle bir kendimize gelelim istedik. Efendim 11.40 oldu Türkiye'nin saatleri. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de Melih'in Sevgi Çemberi devam ediyor. 12'ye kadar geri kalan vaktimizi en güzel şarkılarla yine değerlendirelim. Hem WhatsApp'tan hem Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabından mesajlar gelmeye devam ediyor. Bu arada bugün Kral Etkinlik Otobüsümüz Bağdat Caddesi'nde idi. Biz lokasyon ile birlikte aynı zamanda bir şifre vermiştik. Kral uygulaması yüklü olan kralcı dostlarımız Kral Etkinlik Otobüsümüzün bulunduğu lokasyona ulaştılar. İlk ulaşan kralcımız hem kral uygulamasını gösterdi, hem şifresini söyledi ve hediye çekini kazandı. Güle güle, iyi günlerde kullansın inşallah diyelim. Bakalım acaba kral etkinlik otobüsümüze ilk ulaşıp şifreyi ulaştıran, kazanan talihli kralcımız kim? Hem onu öğrenelim, hem de duygularını dinleyelim.
1: Herkese selamlar. İsmim Ahmet Doğan. Çorumluyum. Her zamanki gibi yolda giderken, Kral FM dinlerken anonsa denk geldim ve karşılaştığım Kral FM otobüsünden hediyemi almak için geldim. Buradan tüm Çorumlulara ve Kral FM dinleyicilerine selam gönderiyorum. Hediye için de teşekkür ediyorum.
0: Biz de teşekkür ediyoruz. İyi günlerde güle güle kullan kıymetli kardeşim. Efendim Kral FM dinleyenler hem tabii ki keyifli anları yaşıyor, hem de kazanmaya devam ediyor. Kral FM'de kalın, keyfinize bakın. Melih'in Sevgi Çemberi'nde hemen yine saygıyla, rahmetle.

0: ve an yarışı izliyorsan,
1: bir tanemin olacak.
0: Hep kampanya istiyorsan,
1: bir tanemin olacak.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar Ziraat Katılım.

0: ağaç kurutma makinesi deyince vatan. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Şahane Yaz Festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 zlap puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel. Şahane Yaz Festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
6: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın. 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam Melih'in sevgi çemberi.

Her şey zamanında daha güzel elbette ama yine de geç olsa da hayallere kavuşmuş insanların inşallah o vakitten sonrasını en mutlu haliyle yaşamaları dileğiyle. Efendim biz hayran sürenin sonuna geldik ama iki kıymetli kralcımızın doğum günüymüş bugün. Sema Dastan ve sevgili İclal Yıldız hanımefendilere nice yıllar dileklerimizi iletelim. Bugün doğum günü olan tüm kralcılarımıza da bir ömür boyu sağlık, sıhhat, huzur, afiyet, bolluk ve bereketle hayırlı, güzel bir ömür dileklerimizi iletiyoruz. Efendim her şey gönlünüzce olsun. Saat 13'e kadar keyifli şarkılar emrinize amade. 13 itibariyle Kral Efendi mikrofon başında kıymetli kardeşim sevgili Kaan olacak. Kaan'a kolaylık, başarı, sizlere bol muhabbetler diliyorum. Haftaya cumartesi inşallah 09'da yeniden Kral Efendi Melih'in sevgi çemberinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İşte yorum, işte ses. İbrahim Tatlıses. Allah'a ısmarladık.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS sizin için seçti.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
11: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle huzurun finans sisteminde kalıp hazır değil.

0: Siz nasıl isterseniz öyle. Size uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Kralcılar Kral Popo kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
5: Kral Pop Radyo'yu biliyorsunuz. Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
6: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde.
7: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
8: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
7: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
8: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkür ederim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Yaz coşkusu vatanda. 9-31 Temmuz tarihleri arasında seçili klimalarda tarafla...

0: 70'in fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat. Sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda güven.
3: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzuli uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
7: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
8: İlaç gibi radyo.
9: Reklam.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kuzey Marmara Otoyolu Riva Kavşağı, Hüseyinli Kavşağı arası Profesör Doktor Mahir Vardar Tüneli Kuzey Edirne istikameti tüpünde bakım alarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince bant aktarımı ile birlikte trafik akışı tek platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 49 ila 51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor. Bartın-Kastamonu il sınırı Cide yolu 15. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tüm taşıtlar için ağır taşıt trafiği dahil Abdülkadir Köyü servis yolu üzerinden sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

saat 12 itibariyle sevgili Melih'in sevgi çemberine uğurladık. 12 Temmuz günlerden pazar. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, keyifli bir pazar günü diliyorum kralcılarımıza. Sevgili Kadirhan izinde biliyorsunuz ki, ona da buradan selamlar, sevgiler gönderelim. Radyoları başında bizleri dinlemekte olan kralcılarımız, program içerisinde özellikle sizlere sürprizlerim de olacak. Kral etkinlik otobüsümüz biliyorsunuz ki İstanbul'da ve birbirinden değerli markaların hediye çekini kralcılarımıza ulaştırmaya devam ediyor. Bugün de bir sürprizimiz olacak. Bunun da hatırlatmasını şimdiden yapalım. Lafı fazla uzatmayalım. En iyiler, en sevilenler ve tabii ki en beğenilenler her zaman olduğu gibi alemin kralında kralcılarımıza ulaşmaya devam ediyor. Hepiniz hoş geldiniz.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Paketiniz var.
2: Ha? Nereden?
1: Gelecekten.
2: İçinde ne var?
1: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.
3: 31 Temmuz'a kadar Garanti BBVA Mobil veya Garanti BBVA Emeklilik Mobil'e gelin. Aylık minimum 3000 TL ve katlarıyla BES veya çocuklara BES başlatarak ya da mevcut katkı payınızı artırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Yaklaş, önümüz yaz, gözlerinde deniz biraz, serin serin dokun bana, yürüşün olay biraz.
7: Çeşit çeşit uygun fiyatlı Burger King dondurmalarıyla bu yaz serin yanındayız.
8: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle...

0: Argo petrol ofisinde. Sen ne istersen ol. Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Hepsiburo'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın? Uygun musun? Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var. ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Truvo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
7: Merhabalar, adım Anur, 30 yaşındayım. Yaklaşık 10 senedir Kral FM dinliyorum. Anonsu duydum, geldim, hediye çekimi aldım. Bütün Kral FM dinleyicilerine selam olsun.
8: Merhabalar, adım Ceren. Kızımla gezerken Kral FM dinliyordum. Anonsu duydum, otobüse gelip hediyemi aldım. Buradan tüm Kral FM dinleyicilerine ve ablam Kübra'ya selamlar.
6: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Öncelikle kısa bir hatırlatma, kralcılarımız bizlere nasıl ulaşacaklar? WhatsApp numaramız 0532 703 92 00 0532 703 92 00 Kral FM'e ulaşacağınız WhatsApp numaramız. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

Bu arada kralcılarımız radyoları başında bizleri takip edip dinlemeye devam ederken Kral FM WhatsApp hattımıza Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından kralcılarımız ulaşmaya devam ediyor. Dilek Hanım Konya'dan, Emrah, Ertan, Zeliha, Zeynep, Murat, Vildan, Ahmet, Serap, Kadir, Volkan, Sedat, Sema ve Gazi Osman Paşa'dan, İstanbul'dan Selahattin, Sude Nur, Emirhan, Arda, Seda, Serhat, Aylin, Aysel, Sevim, Onur, Oğuz ve Cüneyt'e de şarkılarımızı armağan edelim. Ortamda bulunan tüm kralcılarımıza da selamlarımızı.

İşte bu şarkıyı dinlerken bu şarkı benim şarkım diyen kralcılarınıza armağandı. Programın başlangıcında bir sürprizimiz olacağını söylemiştik zaten. Kral Etkinlik Otobüsümüz biliyorsunuz ki İstanbul'da. Telefonunda Kral uygulaması olan ve Kral Etkinlik Otobüsünün yanına gidip birazdan hatırlatacağım lokasyonu ve tabii ki şifreyi söyleyen bir hanımefendi. Evet, bugün öncelik tanıyoruz hanımefendilere. 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekinin sahibi olacak. Bunun için de yapmanız gereken çok basit. Anonsumu takip edeceksiniz. Kısa bir süre sonra Kral Otobüsü'nün lokasyonunu da paylaşacağım ve şifreyi söyleyeceğim. Bir hanımefendiye 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekini sevgili Özgür Kral Otobüsü'nde takdim edecek.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında Gemsak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle

0: ile yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Mutluluk istersin, Vatan'da bulursun. 8-19 Temmuz tarihleri arasında seçili notebooklarda parantla peşin fiyatına 12 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
5: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
6: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
7: Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
8: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
9: Yarışı oynuyorsan an be an yarışı izliyorsan hep kampanya istiyorsan
10: Vodafone redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli.

şimdi kralcılarımız, Kral Etkinlik Otobüsü'nün lokasyonunu vermeye sıra geldi. Kral Etkinlik Otobüsü'nüz nerede? Bugün İstanbul Anadolu yakasında Maltepe'de. Özellikle o civarlarda beni dinleyen hanımefendiler, an itibariyle telefonunuzda Kral uygulaması olması gerekiyor. Ve Kral Otobüsü'nün yanına gidip şifremizi söylediğinizde özel markalara ait 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekinin sahibi olacaksınız. Şifremiz Atatürk Kültür Merkezi. Tekrarlıyorum. Şifremiz Atatürk Kültür Merkezi ve Kral Etkinlik Otobüsü şu anda Maltepe sahili otobüs durağı yanında Kartal istikametinde sizleri bekliyor. Bu hatırlatmayı da yapalım. Az sonra da bakalım kazanan dinleyenimiz kim olacak? Hediye çekini sevgili Özgür'ümüz sizlere takdim edecek. Söz verdiğimiz gibi az sonra da kazanan dinleyenimizi buradan duyuracağız.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
0: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trumo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumo uygulamamızı indirin.
3: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını artırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için...

0: Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Setur Yaz Show!
3: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsattır sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World One Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: Taksit. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzuli uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Yaz coşkusu vatanda. 2-31 Temmuz tarihleri arasında seçili iPad'lerde 5'in fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
5: Sizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
6: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk. Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
7: Kral Pop.
8: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
9: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
8: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
9: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda Fransa ve İspanya'nın ardından diğer yarı finalistlerde İsviçre'yi 3-1'le geçen Arjantin ve Norveç'i 2-1 deviren İngiltere oldu. 14 Temmuz Salı günü oynanacak ilk yarı final maçında Fransa ile İspanya mücadele edecek. 15 Temmuz Çarşamba günü ise İngiltere-Arjantin karşılaşmasına tanıklık edeceğiz. Dünya Kupası finallerine bir kala her iki maçta saat 22'de başlayacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.

0: çalışırım. Bir sevenim olur elbet. Sevmesem dolaşırım.
1: İstanbul'dan Metin Bey, şu an İzmir'de eşi ve oğlu tatildeymiş. Oğlunun ismi İlyas. İlyas'a buradan selamlar, sevgiler gönderelim. O da Kral Pop Radyo'yu çok seviyormuş. Kardeş radyomuzu hep söyledik. İkinci kanalımız Kral Pop Radyo olsun diye sağ olsun teveccüh gösterdi kralcılarımız. Türkiye'nin en çok dinlenen birinci radyosu biliyorsunuz tartışmasız Kral FM'di ve artık İkinci radyosu da Kral Pop Radyo oldu. Buradan Kral Pop Radyo çalışanlarına ve dinleyenlerine de selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Kardeş radyomuzu takip eden, bizlere desteğini hiçbir zaman için esirgemeyen kralcılarımıza da teşekkürü tabii ki bir borç biliyoruz. Biricik eşinize ve oğlunuza da şarkımızı armağan edelim. Sizler de sağ olun, var olun.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: At yarışı oynuyorsan,
2: Vitalinin olacak.
1: An be an yarışı izliyorsan,
2: Vitalinin olacak.
1: Hep kampanya istiyorsan,
2: Vitalinin olacak.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: 10-17 Temmuz tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde 5. fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Muhabbette bulacaksın. Lezzet arıyorsan
1: Festi.
0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
1: buldum.
0: Opet'te bulacaksın.
2: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir,
3: getir. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Yardımcım Net, Sigortam Net.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
7: Orijinal Çamlıca Gazoz.
8: Süpürge deyince vatan.
9: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın. 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
10: İlaç Gibi Radyo
11: Reklam.

Bu arada Kral FM WhatsApp hattımıza ulaşan dinleyenlerimizi de tabii ki söyleyelim. Neler yapıyorlar bu güzel pazar gününde bilmiyorum ama selamlarımızı, sevgilerimizi ulaştıralım. Serap Hanım'a ve Serap Hanım'dan sevdiklerine armağan olsun şarkı. Gediz'den Ankara'ya yolculuk yapmakta olan eşim Cavit Cengiz için sıradaki şarkıyı rica ederim der Serpil Hanım. Nazan Hanım sıradaki şarkıyı eşi İsmet Kurtuluş Beyefendi'ye hediye ediyor. Ankara'dan Mehmet Akman'a, Giresun Görele'den Özkan Arslan yeğeni Şevval Arslan'a, Konya Ilgın'dan Nazlıcan teşekkür ediyorum. Yer verdiğim Mahsun Kırmızı Gül şarkısını kendime ve sevdiklerime armağan ediyorum der. Almanya Hamel şehrinden Ergül. Ergül hoş geldin. Şarkıyı biricik eşi Selvi Hanım'a armağan ediyor. Yine Almanya Wegberg'den Fatma Hanım ve İsmail Yıldırım'a hediye edelim şarkıyı. Manisa'dan Ali Güleç, evde seni anneciğim Sevim Ceylan'la dinliyoruz diyor. Ona da buradan selamlar, sevgiler. Şeyda ve Gülhan pazar pikniğindeler. Afiyet bal şeker olsun. Keyfiniz daim olsun. Tabii ki ortamlarında bizleri ağırlayan kralcılarımız bir taraftan da Kral FM'i takip ediyorlar. Londra'ya selamlar. Londra'dan Arif Serçelik, biricik eşi Servet Hanım'a armağan ediyor şarkıyı. Bahçede çay eşliğinde Kral FM'i dinliyorlar. Sevdiklerine, ailelerine ve tabii ki tüm kralcılarımıza sıradaki şarkılarımızı armağan ederek kaldığımız yerden devam edelim.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Kuzey Marmara Otoyolu Riva Kavşağı, Hüseyinli Kavşağı arası Profesör Doktor Mahir Vardar Tüneli Kuzey Edirne istikameti tüpünde bakım alarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince bant aktarımıyla birlikte trafik akışı tek platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 49 ila 51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor. Bartın-Kastamonu il sınırı Cide yolu 15. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tüm taşıtlar için ağır taşıt trafiği dahil Abdülkadir Köyü servis yolu üzerinden sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS sizin için seçti.

Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Her tarzın en iyilerine yer vermeye devam ediyoruz kralcılar. Türküler özümüzdür. Türkülerimizden tabii ki vazgeçmiyoruz. Artık son saatinde içerisindeyiz. Saat 16 itibariyle En Kral 20 listemiz var. Ve sonrasında da Nöbetçi Erdem Unutulmayanlar programı ile saat 20'yi gösteren dek mikrofon başında olacak. Erdem'in hemen sonrasında da sevgili Kezban ablamız var.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
0: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Truvo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş

0: kiralarının en kolay yolu.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Geçiş.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Hepsi Bro'da Premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Yaz coşkusu vatanda. 2-31 Temmuz tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Mikros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor.
6: Mikros Yemek.
5: Mikros uygulamasında.
7: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle huzurun finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
6: Size huzur.
7: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
8: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
9: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
10: Uygun musun?
9: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
10: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
11: İlaç gibi radyo.
12: Reklam.

0: kayaları delersin. Kerem olup aşk nağına yanarsan, bağrımı dağlayan kora alıştım.
1: Tabii ki Kral Etkinlik Otobüsü'nün yanına gidip Kral uygulamasını cep telefonuna yüklemiş olan ve bunun yanı sıra vermiş olduğumuz lokasyonda şifremizi paylaşan bir hanımefendi hediye çekimizin sahibi oldu. Şöyle bir kulak verelim ve çok teşekkür edelim. Ayağınıza sağlık ve sevgili Özgür'e de teşekkür ediyorum. Kral Etkinlik Otobüsü Türkiye'nin dört bir yanında kralcılarımızla buluşacak. Bu hatırlatmayı da yapalım. Bu bölümde babalar resteline yer verirken az sonra da tabii ki veda faslı için alemin kralında kralcılarımızla buluşacağız. Öncesinde dinleyenimize bir kulak verelim.
2: Merhabalar, ismim Kübra Kocabaş. Eşimle Maltepe sahile gelirken Kral FM dinliyorduk. Kaan Bey'in anonsunu duyduk. Otobüse gelip hediyemizi aldık. Sıradaki şarkı çocuklarım Metehan, İpek ve C'ye gelsin isterim.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
1: Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin İsviçre maçını uzatmalarda kazandı. Julian Alvarez harika bir gol imza attı. Turnuvanın gollerinden bir tanesiydi. Messi gol atamadı ama asisti vardı. İsviçre'yi 3-1 yenen Arjantin adını yarı finale yazdırmayı başardı. İngiltere'nin rakibi oldu. Norveç-İngiltere mücadelesinde Erling Haaland ve arkadaşlarının o Viking performansı gösterip gösterilmeyeceği merak ediliyordu. Bir yere kadar gösterdiler ama daha sonrasında bir İngiliz'in Viking varip performansını izledi tüm dünya. Jude Bellingham attığı 2 golle İngiltere'yi Dünya Kupası'nda yarı finale taşımayı başardı. 66'da şampiyon oldukları turnuvadan sonra 90 İtalya, 2018 Rusya'da yarı final yapmıştı. İngiltere 2026'da bir kez daha yarı finalde. Bakalım o 66'daki rüya şampiyonluğu bir kez daha yaşayabilecekler mi? Dünya Kupası golleriyle, tartışmalarıyla, güzellikleriyle, unutulmazlarıyla devam ediyor. Saha dışı farklı bir durum, saha içi farklı bir durum. Biz saha içindeki mücadeleyi takip ediyoruz. Kaba deyimiyle biz o Dünya Kupası'ndaki futbolun hastasıyız. İki yarı final, bir final, bir üçüncülük maçı. 4 maç kaldı Dünya Kupası'nın bitmesine. Bu 4 maçın tadını çıkarmak gerekiyor. Milli takımın erken elendiği bir turnuva. Herkes Arjantin'i, İngiltere'yi, Fransa'yı, İspanya'yı destekliyordur. Mutlaka şampiyon olmasını istedikleri bir ülke vardır. Bakalım Messi ve arkadaşları mı? Mbappe ve yeni Naz gibi duran Fransa mı? Tiki taka oynayan ama aynı zamanda net bir takım görüntüsü çizen, asla maçı bırakmayan İspanya mı? Yoksa hiç aslan İngiltere mi?
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu.

0: çeşit çeşit uygun fiyatlı Burger King dondurmalarıyla bu yaz senin yanındayız.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını artırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: getir. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
1: hissi. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Ne istersin vatanda bulursun. 8-19 Temmuz tarihleri arasında seçili notebooklarda tarafla peşin fiyatına 12 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

Geldik veda faslına, zaman sumsali aktı geçti. 16-18 saatleri arasında en kral 20 listemiz Alemi Kralı'nda kralcılarımıza ulaşacak. Ve hemen sonrasında sevgili Erdem, nöbetçi Erdem saat 20'yi gösteren dek sizlerle birlikte unutulmayanlar programıyla ve sonrasında da sevgili Kezban'ın günlüğü, Kezban ablamız sizlere ulaşacak. Haftaya pazar yine aynı saatte buluşmak, kavuşmak temennisiyle diyelim. Kralcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Kaan'la birlikteydiniz. Bugünlük benden bu kadar.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kuzey Marmara Otoyolu Riva Kavşağı, Hüseyinli Kavşağı arası Profesör Doktor Mahir Vardar Tüneli Kuzey Edirne istikameti tüpünde bakım onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince bant aktarımıyla birlikte trafik akışı tek platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 49 ila 51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor. Bartın-Kastamonu il sınırı Cide yolu 15. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tüm taşıtlar için ağır taşıt trafiği dahil Abdülkadir Köyü servis yolu üzerinden sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Çevre Bülteni.
4: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Depozito iade sistemi büyük ilgi gördü. Kısa adı DOA olan sisteme ilişkin son bilgileri paylaşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 5 günde 7 milyon

sıcaklığına ulaşarak dikkat çekici bir başarıya imza attı. Bu sıcaklık Güneş'in çekirdeğindeki sıcaklığın yaklaşık 6 katı. Uzmanlar kontrollü nükleer füzyonun başarıya ulaşması halinde dünyanın enerji üretiminde köklü bir dönüşüm yaşanabileceğini belirtiyor. Zehirli bir tür olan pusula deniz anaları Marmara Denizi'nde daha çok görülmeye başlandı. Temas halinde ciddi ağrılara, kaşıntıya neden olabiliyor. Uzmanlara göre bu türün artışındaki etkenler iklim değişikliği, kirlilik ve aşırı avlanma. Lübnanlı çevre gönüllüleri sıra dışı bir projeye imza attı. Plastik atıklara ve geri dönüşüme dikkati çekmek amacıyla bir araya gelerek yaklaşık 140 bin plastik kapaktan ülkenin yüz ölçümüne atıf yapan 10 metre 45 santimetre uzunluğunda dev bir Lübnan bayrağı hazırladı. Projeye çocuklar da destek verdi.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Truvo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: At yarışı oynuyorsan,
3: vitaminin olacak.
2: An be an yarışı izliyorsan,
3: vitaminin olacak.
2: Hep kampanya istiyorsan,
3: vitaminin olacak.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Açlık bastığında sen de gonkla, bastır açlığını eti gonkla.
6: Yaz coşkusu vatanda. 9-31 Temmuz.

0: tarihleri arasında seçili klimalarda tarafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
1: Şahane Yaz Festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 zam puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel. Şahane Yaz Festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.
7: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
8: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
9: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop
10: adına. Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizler de yoldayız, sizler de yürüyoruz. Kral
11: Pop. Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
12: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
11: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
12: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler. Pop, pop, Kral
13: En Kral 20. Kral 20.
14: Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına hoş geldiniz. Bu hafta listemizin 20 numarasında sözü ve müziği Cevher'e ait, hayata karşı dimdik durmayı ve her düşüşten sonra daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmayı simgeleyen Umut ve Direnç temalı şarkısı Vurulduysam Kalkarım var. Düzenlemesi Caner Tepecikli'ye ait şarkısını sevenleriyle buluşturan Cevher, En Kral 20 listemizde bu hafta 20 numarada.

Kral 20 listemizin 20 numarasında Vurulduysam Kalkarım şarkısıyla Cevher'i ağırladık. Geçiyoruz listemizin 19 numarasına. 19 numarada Türk müziğinin güçlü seslerinden Metin Şentürk var. Sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait Gidemem şarkısını seslendiren sanatçı listemizin 19 numarasında yerini alıyor.

Geldik listemizin 18 numarasına. Listemizin 18 numarasında Türk pop müziğinin sevilen söz yazarı, besteci ve yorumcularından Ümit Sayın, sanat hayatındaki 33. yılını özel bir albüm projesiyle kutlamaya devam ediyor. Sayın'ın hafızalara kazanan eserlerini farklı sanatçılarla yeniden yorumladığı ve Ümit Sayın albümünün yeni sürprizi 90'lı yılların unutulmaz şarkılarından Hicran oldu. Sözü ve müziği Ümit Sayın'a ait Hicran, bu kez Koray Avcı'nın güçlü yorumu eşliğinde yeniden dinleyiciyle buluştu. Duygusal derinliği, etkileyici melodisi ve yıllara meydan okuyan sözleriyle hafızalarda yer eden Hicran, iki sanatçının yorumuyla bambaşka bir kimlik kazanıyor. Koray Avcı ve Ümit Sayın Hicran'la listemizde 18 numarada yerlerini aldı.

En Kral 20. Geldik En Kral 20 listemizin 17 numarasına. Listemizin 17 numarasında Baha'nın Dönüş Projesi'nin ilk şarkısı, söz, müzik ve düzenlemesi Tantaşçı imzası taşıyan, duygusal yapısı ve nostaljik atmosferiyle dikkat çeken Unuttum oldu. Baha'nın yıllardır özlenen romantik yorumu Tantaşçı'nın güçlü vokaliyle birleşiyor. Unuttum'la Baha ve Tantaşçı 17 numaraya yerleşiyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 16 numarasında Karışık Kaset albümünde yer alan, sözleri Şakir Askan, müziği Burhan Bayar'a ait olan Sende Kalmış şarkısıyla Semih Cenk var. Sanatçı Sende Kalmış'la listemize 16 numaradan giriş yapıyor.

Geldik en kral 20 listemizin 15 numarasına. Listemizin 15 numarasında Linet var. Sözü ve müziği Samet Kurt'a, düzenlemesi Berk Arda Büken'e ait meğerse şarkısıyla sanatçı listemizde 15 numarada yerini alıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 14 numarasında yeni teklisi Atlatırım'ı müzik severlerin beğenisine sunan Derya Bedavacı var. Sözü ve müziği Derya Bedavacı'ya, aranjesi Mert Kemancı'ya ait Atlatırım şarkısıyla sanatçı 14 numarada yerini alıyor.

Geldik bu hafta listemizin 13 numarasına. Geçtiğimiz haftalarda yeni teknesi Unutacağım şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Serkan Nişancı var. Sözü ve müziği Yiğit Mahsuni'ye ait şarkısıyla çıkış yakalayan Nişancı bu hafta 13 numaraya yerleşiyor.

0: En Kral 20 listemizin 12 numarasında çocukluğundan bugüne kalbinde iz bırakan eserleri yeniden yorumlayan Mahsun Kırmızıgül, Gönlümdeki Şarkılar projesiyle dinleyicileriyle buluşuyor. 26 Haziran'da yayınlanan ilk 3 eser, sanatçının müzikal yolculuğunda özel yere sahip 3 farklı hikayeyi bir araya getiriyor. İlk eser, Türk müziğinde kendi ekolünü yaratan ustaların ustası Orhan Gencebay'ın unutulmaz şarkılarından Bir Teselli Ver, Mahsun Kırmızıgül'ün yeni yorumuyla hayat buluyor. Orhan Gencebay da dinleyicileri bekleyen özel bir sürprizle Bir Teselli Ver şarkısında sanatçıya eşlik ediyor. Mahsun Kırmızıgül, Bir Teselli Ver'le En Kral 20 listemizde bu hafta 12 numara.
1: Söyle evlat, söyle.

En Kral 20 listemizin geldik 11 numarasına. 11 numarada yeni teklisi Yangın Yeri şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Elif Buse Doğan var. Sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzalı şarkının aranjesi Kerem Akdağ imzası taşıyor. Elif Buse Doğan Yangın Yeri ile bu hafta 11 numaranın sahibi.

0: İnanç Gibi Radyo.
1: Reklam. Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanabilirsin.

yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Çeşit çeşit uygun fiyatlı Burger King dondurmalarıyla bu yaz senin yanındayız.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.

0: getir.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
0: Sizi uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: 10-17 Temmuz tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde 5'in fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu. Kuzey Marmara Otoyolu Riva Kavşağı, Hüseyinli Kavşağı arası Profesör Doktor Mahir Vardar Tüneli Kuzey Edirne istikameti tüpünde bakım onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince bant aktarımıyla birlikte trafik akışı tek platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 49 ila 51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor. Bartın-Kastamonu il sınırı Cide yolu 15. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tüm taşıtlar için ağır taşıt trafiği dahil Abdülkadir Köyü servis yolu üzerinden sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
7: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: ETS sizin için seçti.
11: En Kral 20.
12: Listemizin 11 numarasında Yangın Yeri şarkısıyla Elif Buse Doğan'ı dinledik. Geldik listemizin 10 numarasına. 10 numarada dillere pelesenk olan sözü ve müziği Yiğit Mahsuni'ye, düzenlemesi Süleyman Leyle'ye ait olan Eller Üzer şarkısı var. Serkan Nişancı'nın yorumladığı Eller Üzer'le sanatçı listemizin bu hafta 10 numarasında.

Geçiyoruz listemizin 9 numarasına. Listemizin 9 numarasında Kayıp Persona isimli yeni albümünü müzikseverlerin beğenisini sunan Blok 3 var. Albümünde 13 şarkıya yer veren Blok 3, sözü ve müziği Hakan Aydın'a ait Kayıp Kalp'le bu hafta listemizin 9 numarasına yerleşiyor.

geldik bu hafta listemizin 8 numarasına. Listemizin 8 numarasında Türk müziğinin imparatoru İbrahim Tatlıses var. Hafızalara kazınan Baboş türküsünü yeniden yorumlayan ve yıllardır hafızalara kazınan sayısız eserle adını zirveye yazdıran imparator, sözü ve müziği Murat Ergün'e şahit olan Baboş'la listemizde 8 numarasına.

En Kral 20 listemizin 7 numarasındayız. Listemizin 7 numarasında ilk olarak 1990 yılında Burhan Çaça'nın yorumuyla müzik severlerin radarına giren Ayaz Geceler, bu kez Özgür Alter'in etkileyici yorumuyla kulaklara misafir oluyor. Sözleri Kenan Erel'e, aranjesi Samim Sakaryalı ve Fırat Özbaylar'a ait şarkıda Özgür Alter'in duygu yüklü yorumuyla tekrar hayat buluyor. Özgür Alter, Ayaz Geceler'le listemizin 7 numarasında.

En Kral 20 listemizde geldik 6 numaraya. 6 numarada Kenan Doğulu'nun zamansız şarkılarını alternatif arabesk dokunuşlarla yeniden yorumladığı Sakiler yer alıyor. Sözü ve müziği Kenan Doğulu'ya ait şarkının düzenlemesi Sakiler imzası taşıyor. Duygusal derinliği ve güçlü yorumlarıyla Ara Beni Lütfen şarkısına kendine has sounduyla yeni bir kimlik kazandıran Sakiler listemizde bu hafta 6 numarada.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 5 numarada sözü ve müziği Zülfü Livaneli'ye ait Kan Çiçekleri var. Yılların eskitemediği şarkıyı kendine has sesiyle yorumlayan Özlem Özdil listemizin 5 numarasında.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Paketiniz var.
2: Ha, nereden?
1: Gelecekten.
2: İçinde ne var?
1: Besin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.
3: 31 Temmuz'a kadar Garanti BBVA Mobil veya Garanti BBVA Emeklilik Mobil'e gelin. Aylık minimum 3000 TL ve katlarıyla BES veya çocuklara BES başlatarak ya da mevcut katkı payınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
4: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS bakım katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: İlaç gibi radyo. Reklam.
6: En Kral 20. En Kral 20 listemizin geldik 4 numarasına. Listemizin 4 numarasında Karadeniz müziğinin en nadide ve sahici seslerinden, ani ölümüyle tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğan ve sevenlerinin yüreğinde kapanmaz bir boşluk bırakan Volkan Konak var. Sözü ve müziği Cevdet Bağcay'a, düzenlemesi Selim Bölükbaş'ına ait olan Al Ömrümü şarkısını vefatından önce okuyan ve sonrasında sevenleriyle buluşturan sanatçıyı rahmet ve dua ile anıyoruz. Volkan Konak Al Ömrümü ile En Kral 20 listemizde bu hafta 4 numarada.
7: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri de bu. Yanımda yatan kim? Yalnızlık değil karım, uyuyor melekler gibi mışılmış. Yaraştı hatuna gebelik. Saat kaç? 8. Demek ki akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü tahammüldendir polis, ev basmaz gübe gündüz.

bir tanem. Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyorsun. Yaşarsın yaşarsın. Yaşarsın karıcığım yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım.

acı az sınırlarda, ölüm acısı. Ölüm, ipte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim, zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecek seni boğazıma. Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın neseni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa götüreceğim.

0: dava ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyatik ağrısı. Unutma, unutma günü.
1: Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 4 numarada Al Ömrümü şarkısıyla Volkan Konağı ağırladık. 3 numaradayız. 3 numarada Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla Derya Bedavacı var. Sözleri Derya Bedavacı, müziği Murat Bedavacı ve aranjesi Caner Tepecikli imzası taşıyan Yok Öyle Bir Dünya ile zirveye emin adımlarla yükselmeye devam ediyoruz.

En Kral 20 listemizde geldik zirvenin ortağına. Listemizin 2 numarasında Türk müziğinin en güçlü yorumcularından Serkan Kaya var. 8 şarkıdan oluşan yeni albümü Tanımam'la müzikseverlerle yeniden buluşuyor. Aşk, ayrılık, özlem ve hayatın kırılma anlarını içten bir dille anlatırken, Serkan Kaya'nın kendine has yorumu bir kez daha fark yaratıyor. Albümün çıkış şarkısı Dertliler Meyhanesi'nin sözleri Hakkı Yalçın, bestesi Ümit Köse ve aranjesi Erhan Bayrak imzası taşıyor. Serkan Kaya Dertliler Meyhanesi ile bu hafta zirvenin ortağı oluyor. Efkan.

0: En Kral 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
1: En Kral 20, 20 numara.
2: Kalkarım,
1: 19 numara.
3: Ben

0: 18 numara.
1: Ne dağlar diz çöker önümde ya hasret. Ben senden geçerim, sen benden vazgeç.
0: 17 numara.

0: 16 numara.
1: Ellerimle sıcaklığı, saçlarımla baharları.
0: 15 numara.
2: Aşk türküleri yatar gökyüzüne kirpiklerim. Bir bakışıyla yandı, kül oldu tüm bildiklerim.
0: 14 numara.

0: 13 numara.
1: Bu sefer kalbimi avutacağım.
0: 12 numara.

Altı numara. Beş numara.

0: En Kral 20.
1: Ve geldik bu hafta zirvenin sahibine. En Kral 20 listemizin bir numarasında dillere pelesenk olmuş Vur Beni şarkısını kendine has tarzıyla yorumlayan, yine Karışık Kaset 2 albümünde sözü ve müziği Cengiz İmren'e ait şarkısını seslendiren Semih Cenk, bu hafta zirvenin sahibi oluyor.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda Fransa ve İspanya'nın ardından diğer yarı finalistlerde İsviçre'yi 3-1 ile geçen Arjantin ve Norveç'i 2-1 deviren İngiltere oldu. 14 Temmuz Salı günü oynanacak ilk yarı final maçında Fransa ile İspanya mücadele edecek. 15 Temmuz Çarşamba günü ise İngiltere-Arjantin karşılaşmasına tanıklık edeceğiz. Dünya Kupası finallerine bir kala her iki maçta saat 22'de başlayacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat. Sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'a. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
7: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
8: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
9: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
10: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
11: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bank Kart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

0: unutulmayanlar.
1: Aleminin kralı kral efendim ve ben Nöbetçi Erdem'den herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Keyifli, güzel bir pazar günü dileklerimi iletiyorum sevgili kralcılar. Yine bir pazar klasiği ve yine unutulmayanlar programıyla 2 saat boyunca birlikte olacağız inşallah. Yine bir döneme imzasını atan, hepimizin kalbine, gönlüne taht kuran o efsane şarkılar sizlere ulaşacak inşallah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
5: Kralcılar Kral Popo kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
6: Kral Pop Radyo'yu biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
7: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde.
8: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
9: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
8: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
9: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
10: Sevgili kralcılar, şimdiki konuğumuz Türk pop müziğinin çok büyük efsanelerinden bir tanesi. Onları çok fazla televizyonlarda, magazin programlarında göremezsiniz. Ama konserlerine gittiğinizde de yer bulamazsınız. Öyle büyük efsaneler, öyle büyük yorumcular. Gerçekten çok güzel klasik şarkılara imza atmış. Sesiyle, yorumuyla, yıllarca sanat camiasında izlemiş olduğu çizgiyle büyük bir fark yaratmış. Büyük bir usta. Ben de Üsküdar'dan kalkarak ta cenazesine kadar özellikle gitmiştim. Onu yalnız bırakmak istemedim son yolculuğunda. Büyük usta İlhan İrem.
11: Sazlıklardan havalanan

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda Fransa ve İspanya'nın ardından diğer yarı finalistlerde İsviçre'yi 3-1 ile geçen Arjantin ve Norveç'i 2-1 deviren İngiltere oldu. 14 Temmuz Salı günü oynanacak ilk yarı final maçında Fransa ile İspanya mücadele edecek. 15 Temmuz Çarşamba günü ise İngiltere-Arjantin karşılaşmasına tanıklık edeceğiz. Dünya Kupası finallerine bir kala her iki maçta saat 22'de başlayacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Dün kendisiyle Üsküdar'da yine karşılaştım. Ufak bir selamlaşmamız oldu sevgili Kralcılar. Kendimi tanıttım. İşte daha önce de karşılaşmıştık. Onu anlattım. Ve Türk pop müziğinde çok önemli bir isim olduğunu kendisine ifade ettim. O da estağfurullah şeklinde ve gayet nezaketli bir şekilde yaklaştı. Gerçekten bir 10 tane falan klasikleşmiş, herkesin dilinde olan şarkısı vardır diye düşünüyorum. Türk pop müziğinin çok özel isimlerinden bir tanesi Çelik.

Müziğimizde kardeşler her zaman çok önemli yer teşkil etmiştir. Yani ikisinin birden de sanatla uğraşması gerçekten çok güzel bir şey, ilginç bir şey. Hakan Peker, Zafer Peker, Kamuran Akkor, Gönül Akkor, Tülay Özer, Zerrin Özer, Semiramis Pekkan, Ajda Pekkan. Daha saymaya çok devam ederim. İşte onlardan bir tanesi şimdi konuğumuz olacak. Abla konuğumuz olacak. İkisi farklı tarzlara yönelmişler. Abla biraz daha sanat müziği ağırlıklı devam etmiş sanat yaşantısına. Kız kardeşi damara, arabeske yönelmiş ama ikisinin de sesi gerçekten çok özel. Birçok ses taklit edilebiliyor, yanından yakınından geçen olabiliyor ama bu iki ismin yanından geçen, hatta andırana bile denk gelmedim. Neşe Karaböcek.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Hızlı geçiş sistemi EGS bakım katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
0: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.

Şimdiki konuğumuzun çıkış yılları o Kal Bu Geceler, Cemreler, Seninle falan böyle bayağı güzel şarkılar. O zaman da bir nokta vardı. Yani gelişi belli ediyordu. Kendisi gelişini belli ediyordu. Ama tabii şunu kabul edelim ki Nostalji serisiyle o da kendini başka bir noktaya götürdü. Zirveye taşıdı. Çok yukarılara taşıdı. Türk sanat müziğinin son dönemde yetiştirdiği en önemli sanatçılardan bir tanesi. Muazzez Ersoy.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kuzey Marmara Otoyolu Riva Kavşağı, Hüseyinli Kavşağı arası Profesör Doktor Mahir Vardar Tüneli Kuzey Edirne istikameti tüpünde bakım onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince bant aktarımı ile birlikte trafik akışı tek platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 49 ila 51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor. Bartın Kastamonu il sınırı Cide yolu 15. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tüm taşıtlar için ağır taşıt trafiği dahil Abdülkadir Köyü servis yolu üzerinden sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Garanti bedeli al.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında Cemsak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
3: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmeniz
2: gerekiyor. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. Şimdiki konuğumuzun müziğe başlaması 94-95 gibi aklımda kalmış. Klibi hiç gözümün önünden gitmiyor. Çok pozitif, çok güleç bir sanatçıydı gerçekten. Ama ses ve yorumda gerçekten çok özel bir isim, çok önemli bir isim. Aynı zamanda da sıkı bir Galatasaraylı, tabii ki bahsettiğimiz isim Candan Erçetin.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Kadınlar Dünya Kupası ilk defa 1991 yılında FIFA tarafından düzenlendi. ABD tarafından kazanılan Kadınlar Dünya Kupası'nın ilk ev sahibi Çin oldu. Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri iki kez Kadınlar Dünya Kupası şampiyonluğu kazandı.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Unutulmayanlar programı bugün de babalarla, efsanelerle sona eriyor sevgili kralcılar. Hatamız, yanlışımız, sürçülisanımız olduysa affola. Rabbim sağlık sıhhat verirse, nasipte kısmette varsa pazartesi akşamı 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.

0: Kral Efendim. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Kral, gönüllerin kralı. Kral Efendim.
3: Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Güzel bir pazar akşamı en kral şarkılarla saat 22'ye kadar beraberiz. Şahane bir babalar resipleriyle merhaba diyoruz. Hoş geldiniz.

param olmasa da beni sevebilir misin? Ben açken sen tok gezebilir misin? Benden daha güzel ve yakışıklı birisi beni sana unutturabilir mi? Paylaşmanın asaletini bencilliğin çirkinliğine tercih edebilir misin? Cevap ver.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Şahane Yaz Festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel. Şahane Yaz Festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
3: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Rösev hayat verir.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Bizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
1: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk. Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
2: Kral Pop. Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
3: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
2: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
3: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
4: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası Kral FM.
5: İlaç gibi radyo.
6: Kezban'ın günlüğü.
1: En kral şarkılarla saat 22'ye kadar beraberiz sevgili kralcılar. Güzel bir babalar resimleriyle merhaba dedik. Radyosunu şimdi açana bir kere daha yürekler dolusu sevgiyle merhaba diyelim. Ve bizi özellikle gurbetten dinleyen kralcılarımıza gelsin İmparator'un bu güzel şarkısı.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Pazar günü çalışırken bize kulak veren sevgili kralcılarımıza kolaylıklar diliyorum. Güvenlik görevlisi kardeşlerime Derya Bedavacı'nın bu güzel şarkısını armağan ediyorum. Kolay gelsin hepinize.

0: unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Ahmet Kaya'nın unutulmaz şarkısını istemiş Denizli'den. Hilmi kardeşim askerliğinin son günlerini paylaşıyor bizimle. Şafak 8 diyor. Çok güzel. Allah kavuştursun sevdiklerine inşallah. Hem sana hem de şafak sayan bütün asker kardeşlerime ve onların yakınlarına armağan ediyorum.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Hastanelerde çalışan sağlık görevlilerimize, acil serviste çalışanlara, hastalara, şifa dağıtanlara gelsin Özgür Alter'in güzel şarkısı. Aynı zamanda bizi hasta yataklarında dinleyen sevgili kralcılarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Şarkıların hepsi onlara ilaç gibi gelsin.

0: Kezban'ın günlüğü.
1: Kral, gönüllerin kralı. Kral efendim.
2: Her aşk kendi masalını yarattı. Seni perilere, beni kaftanına.

0: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.
2: Kezban'ın günlüğü.
3: Bizim kıymetlimiz Neşe Karaböcek'in unutulmaz şarkılarını sık sık çalarım, dinletirim sevgili krallar. Ama şimdi sevenlerine güzel bir sürprizim var. Yepyeni Duman Üstünde bir Neşe Karaböcek şarkısı. Hepsine hediye.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: tutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Programın ikinci saatinden herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba diyelim. Radyosunu şimdi açanlara şöyle unutulmaz geçmişten bugüne hayatımıza damgasını vurmuş şarkılarımızda güzel bir resital dinleselim. Ümit Besen'le, daha doğrusu az önce Cengiz Kurdoğlu ile açtık bu faslı, unutulmayanlar faslını. En sevdiğimiz seslerden en sevdiğimiz şarkıları dinleyeceğiz. Hepinize ilaç gibi gelsin.

0: Kezban'ın günlüğü. Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
1: Unutulmaz besteleriyle, şarkılarıyla ve yorumuyla Selami Şahin, alemin kralında, Kezban'ın günlüğünde, onun o çok geniş hit şarkılardan oluşan külliyatından sizin için en sevdiklerimden birini seçtim. 1987 yılından Utan, Selami Şahin'in bütün hayranlarına, sevenlerine hediyem olsun.

0: Kezban'ın günlüğü.
1: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
2: Unutulmayanlarda bu kez Neşe Karaböcek'in en sevdiğiniz şarkılarından birini dinlettim hemen ardından. 1987 yılından Bir Gülden Karaböcek yorumu gelecek, hayatımıza damgasını vurmuş unutulmaz şarkılarından biri. Bütün sevenleri, özellikle de gurbette, uluslararası yollarda bizi dinleyen kral kaptanlara hediyem olsun.

Programın finaline doğru güzel bir babalar resitali daha yapalım. Açılışta olduğu gibi sevgili kralcılar, Orhan Baba'nın, Ferdi abinin, Müslüm Baba'nın unutulmaz şarkılarıyla zirvede bırakalım yayınımızı. Şahane şarkı tarlada, bağda, bahçede bize kulak veren sevgili kralcılarımıza, bütün toprak emekçilerine gelsin.

0: unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.

0: Kezban'ın günlüğü. Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
1: Ve geldik güzel pazar programımızın finaline. Sevgili Kralsar, Müslüm Baba'nın iki güzel şarkısıyla veda ediyorum. Kısmetse yarın saatler 9'u gösterdiğinde ben yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşça kalın.

Dertlerin cümlesine itirazım var. Yarım kalan sevgiye, şu emanet gülmeye, yaşamadan ölmeye itirazım var. Ben hep böyle yenilmeye mahkumum. Ben hep böyle edilmeye mecburum. İtirazım var bu yalan dolana. Benim şu dertlere ne borcum var ki? Tuttu yakamı bıraktım.

0: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
1: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
2: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop Radyo.
3: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizler de yoldayız, sizler de yürüyoruz. Kral
4: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
5: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
4: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz Kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
5: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm Kralcılara teşekkürler.

0: Dilerim.
1: İlaç gibi radyo.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

seninle hayatı yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

bir yalnızlık atmış kucağa. Şansımın gözü kör, topal bacan. Kibritsiz yanıyor gönül ocağı. Ne halde bıraktım?

gider, hep bizi arar. Üstünde binlerce anılar saklar. O mahzen özlemle hep bizi arar.

0: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
1: Yüzüne baktığımda soğuk bir kış gününün ürpertisini yaşıyorum. Bakışlarında ise kendimi bir çöl sıcağındaymış gibi hissediyorum ve eriyorum. Bilemiyorum bu nasıl bir çelişki, nasıl bir ilişki. Fakat her şeye rağmen seni çok ama çok seviyorum.

demek seninle olmak. Bir ömür bir düş demek sensiz yaşamak. Yaşam.

derdine derman, sevgine ferman olmak isterdim. Ama bilmediğim bir şeyler var ki, nasıl söylesem.

bir deliyim aşkından. Ayıramazsın, ayıramazsın beni canım. Çıkaramazsın, çıkaramazsın yüreğimden. Uyuyamazsın, uyuyamazsın düşünmeden. Uyanamazsın, uyanamazsın.